sun. Ayy can, dermenc neyisi aşikan. Edilmez sana ayy can, dermenc neyisi aşikan.